0: Şimdi değilsiniz.
1: Baksana Batay olsun da mı? Bak bek.
0: Var var var var.
2: Ya ya çık. Balakay balakay. Ya ya. Çık çık çık.
3: Hey!
2: Ya!
3: Akeniz deyip geldi seni.
2: Çaraydı.
4: Men onun terbiyesi için azakça jumsağım yok. Şimdi o da yürürdü. Gidige mi olsun? Yeni siz aklını gittin. Kolay bulma.
5: Ya, kaldı. Ya, kaldı.
4: Bizde
5: bak, bu sütü yok artık. Ya, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak